0: göresin göresin nir be az bezi çiğreksin bezi çiçeğin bu nesin incem ben ölme giyreksin rezin
1: paran derin paran derin paran derin esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.